tadi Pak Taryono, Bu Daervito, Bu Yati, Bu Saminta, Bu Ase, Bu Cindy, Bu Cindy, ya udahlah.